Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Honblan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.

Drive-Show. Dusyan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduzhan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de. Hit FM'de.

Gül ikimiz, gelin boşum hemimiz. Selfie time'da yine hem bayramonu keyfiyetleriyle birge basıp ötüşüyüm. Hareket kılamız. Bar yoksa siz bizge her de ekeleginizde haber bir ucu selfie'lerini cüretasız. 88-114-98 rakamıge. Menisi ularını kozdan keşirip ifirge uzatamın. Siz bilen biz tomondan uçraşadigan mehr va sevgi chiroyli bo'lgan xayrli onlarni bizga hadya etadi. Saqlab aytganda keling biz siz bilan birga boshom didor ko'prigida uchrashamiz va dilimizdagi bor bir-birimizga bo'lgan nurimizni taqdim etamiz. Men tayyorman bunga. Yangi margaman allaqachon studiyada. O'ylaymanki siz ham bundan yiroq emassiz. Marhamat yana qaytaraman. 88-114-9080 biz radio stansiyamizga qadam qo'yish uchun imkon beruvchi Telegram akkauntimiz. Selfie time sharti esa u darajada qiyin emas. Bor yo'q siz qayerda bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, o'sha joyni o'zida yaxshida selfie olasiz va rasmga tushgan tarzda uni bizni Telegram tarmog'imizga yuborasiz. Qimda tagiga tushgandagina ma'lumotni yozib qoldirishingiz darkor bo'ladi. Ya'ni men

0: Aramız 15 Sonya'dan Oşmasın video İngiliz'in kronometrajı, yani Sonya'sı de genel.
1: Assalamu alaikum Aladdin Cenabları, Hıdı Efendim. Siz de bana işten kaydıp yangi ülke, ülke harap gittiğimiz, işte gittiğimiz Efendinizde olman sizge bardan bakvat, keyfiyet bilemiz.
0: Mina darlığımız, harli bolsun, Tengri Taolonu. Panohida bo'ling, yo'llaringiz ochiq. Yashil chiroq hamnafasligini istagida sizga kim albatta biz 98 oramiz jon radio stansiyasi. Begzoddan hammaga zomindan salomlar deb yozadilar. Humoya shoh, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xayrli kech, bayramlar muborak bo'lsin deb yozadilar. Minnatdorligimiz bayram sizga ham muborak bo'lsin. Boisi siz bo'lmasangiz radioni umri bu darajada baland, yuqori bo'lmagan bo'lardi. Darvoqa radioni ixtirosiga bugun bir asr 31 yil bo'ldi. Bu degani 131 yildan beri FM tarmog'i mavjud degani. Bu vaqtga qadar qanchadan qancha radio stansiya yulduzlarni kashf etdi, yangi ovozlarni tinglashga ulgurdik va ko'plab ijodlar, har xil loyihalar, eng muhimi esa yuraklar aynan mana shu tarmoq orqali 131 yildan beri turli insonlar bilan uchrashuvni amalga oshirib kelmoqda. Muhimi esa bizni hayotimizda faqatgina foyda, xayrli yo'lda xizmat etayapti. Bardavom bo'lsin. Xolida xona video kelgan oshamiz.
2: Assalomu alaykum, FM. Biz mana kech bo'lganda bolalar bilan magazinga chiqdik. Marojniy sharkam. Sizlarni eshitib uyga qaytibamiz. Adasi ham sizlarni eshitib o'tiribdilar.
0: Bo'lamizki, padar buzurgvorlari bu videodagi ovozlarni tinglab xursand bo'ldilar. Isayev Azimjon.
3: Halali, aka, charchamayapsizmi? Ana men sizni zaldan chiqib, hisobotda edi, mashinani tegida. Eshitib, uyga ketibman.
0: Kim yana qayerda? 98 ning kechki palla. Xush kayfiyatli kuzatmoqda siz. Yozing, xabar bering 88 114 980. E'tiborimiz markazida esa o'sha Selfie Time loyihasi. 98.